0: doluyor hüzün. Gökyüzü karardığımda içime doluyor hüzün.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.